0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Gelin biraz da büyük oynayalım. Evde büyük oynayalım. İşte büyük oynayalım. Arkadaşlıkta büyük oynayalım. Cemiyette büyük oynayalım. Toplumda büyük oynayalım. Dünyada büyük oynayalım. Kazanırız. Hazreti Muhammed yemin ediyor. Yemin ederim. Yemin ederim, yemin ederim. Kişi affettikçe izzeti, şerefi, değeri artar. Affettikçe şereflerin, affettikçe değerlenir, affettikçe yücelirsiniz. Affederek ezmeye çalışın piyasayı. Vermeyene vererek, gelmeyene giderek, aramayanı arayarak biraz da böylesi bir farklı bir ezme türünü deneyin arkadaşlar. Basit misillemeleri bırakın da faziletinizle ezin, faziletinizle. Yüceliğinizle ezin. Yücelerle cüceler böyle kritik anlarda belli olur. Adamlarla madamlar böyle belli olur. Tamam mı arkadaşlar? Heh.

Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak onları koruyanlarla, yasaklarını hiçe sayarak hududu çiğneyenlerin durumu aynen şöyledir. Bir gemideki yerlerini almak üzere bir toplum aralarında kura çektiler. Bunlardan bir kısmı geminin alt katına, ambar kısmına, bir kısmı da üst katına, güverteye yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen alt kattan bir delik açsak da üst katımızda oturanlara su almak için eziyet etmemiş olsak dediler. Eğer üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer buna mani olurlarsa hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar.

Mus'ab bin Umeyr. Hem annesi hem de babası tarafından Kureyş'in asil ve zengin bir ailesine mensup idi. Zengin oldukları için gayet rahat bir hayat sürüyordu. Orta boylu, güzel yüzlü, nazik ve yumuşak huylu, son derece zekiydi, güzel konuşurdu. Güzel yüzlü ve zengin olduğundan Mekke halkı ona gıpta ile bakardı. Mekke'nin kızları onun yüzünü bir kere görebilmek için ardından ıslık çalarlardı. Peygamber Efendimiz bunun için Mekke'de Mus'ab'dan daha zarif, daha narin, daha güzel kimse yok idi. Saçları kıvrım kıvrım idi buyurmuşlar. İslamiyet'i kabul ettiği an hayatında birdenbire değişiklikler oldu. Eski servet ve zenginliğinin yerini fakirlik aldı. Ailesinin sevgili oğullarına yapmadığı eziyet kalmadı. Onu dininden döndürmek için evlerindeki bir mahzene hapsederek günlerce aç ve susuz bıraktılar. Arabistan'ın yakıcı güneşi altında ağır ve tahammülü zor işkenceler yaptılar. Fakat Mus'ab bin Umeyr bu ağır ve acımasız işkenceler karşısında sabır ve sebat göstererek asla İslamiyet'ten dönmedi. Her seferinde bütün gücüyle haykırıyordu: Allah'tan başka tapılacak, ibadet edilecek ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun peygamberidir. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Mekke'de sıkıntı ve işkencelere maruz kalan Mus'ab bin Umeyr, Resulullah'ın izniyle iki defa Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kalıp her türlü sıkıntıya katlandı. Daha sonra dönüp Peygamberimizin yanına geldi. Onun bu gelişini Hazreti Ali Keremallahu Veç şöyle anlatır: Resulullah ile oturuyorduk. Bu sırada Mus'ab bin Umeyr geldi. Üzerinde yamalı bir elbiseden başka giyeceği yoktu. Resulullah onun bu halini görünce mübarek gözleri yaşla doldu ve kalbin Allah-u Teala'nın nurlandırdığı şu kimseye bakın. Anne ve babası onu en iyi yiyecek ve içeceklerle besliyorlardı. Allah için bunların hepsini terk etti. Allah ve Resulünün sevgisi onu gördüğünüz hale getirmiştir buyurdu. Mus'ab bin Umeyr zırh giydiği zaman Peygamberimize çok benzediği için müşrikler onu şehit edince Peygamberimizi öldürdüklerini zannetmişlerdi. Hazreti Mus'ab şehit olunca onun suretinde bir melek sancağı aldı. Mus'ab'ın şehit düştüğünden Resulullah'ın henüz haberi olmamıştı. İleri ey Mus'ab, ileri diye sesleniyordu. Bunun üzerine bayrağı elinde tutan melek geri dönüp Resulullah Efendimiz'e ya Resulallah ben Mus'ab değilim diye cevap verince Resulullah Efendimiz sancağı elinde tutanın melek olduğunu anladı. Bundan sonra Peygamber Efendimiz sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Büyük sahabe Habbab bin Eret der ki Mus'ab bin Umeyr Uhud'da şehit edilince kendisini saracak kısa bir hırkadan başka bir şey bulunamadı. O Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğu. Hırkayı baş tarafına çektik, ayakları açıldı. Ayaklarını çektik, baş tarafı açıldı. Resulullah'a haber verdik. Resulullah Efendimiz baş tarafını hırkayla, ayaklarında otlarla kapatınız buyurdu. Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Allah onlardan razı olsun.

Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

Ebu Ümame, İyas İbni Sâlebe el-Ensârî, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, Resûlullah'ın ashabı, onun yanında dünyalıktan bahsettiler. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade hayat sürmek imandandır.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbi.
1: www.mekkefm.com

0: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: din kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et. Bir adam, ya Resulallah, kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zalimse ona nasıl yardım edebilirim? Söyler misiniz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, zalimi zulüm yapmaktan alıkorsun. Zulmüne engel olursun. İşte bu ona yardım etmektir, buyurdu.
1: Tövbe et, silkin, yol yakın, hemen dön.
2: Öleceğin tarih değişmeyecek. Kazanacağın para eksilmeyecek, bana inan. Vallahi billahi Allah beni, bakın şuradan aşağı inan, indirmesin. Allah sana tarihini attığı ölüm hiç erken olmayacak. Öleceğin yer belirlenmiştir. Kur'an'a gidin ya, Allah'a gidin ya. Atın şu metini kürsüye, bırakın şöyle rahat rahat konuşsun. Arkadaşlar, kim nerede ölecek, nerede? Allah yeri koordinatlıyor. Yer, zaman ve şekil ölümde değişmeyecek. Hakkı söyleyin, geri saymayın, çekilmeyin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Rızkınız da azalmayacak. Param azalmayacak benim, maaşım azalmayacak. Ya ömrüm kısalmayacaksa, maaşım da azalmayacaksa ben niye hakkı söylemeyeyim?
3: Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

0: Mekke FM.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir müminin mümine karşı durumu, yardımı, parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş binanın taş ve tuğlaları gibidir. Peygamberimiz bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbirine geçirdi.

Ya Resulallah, ümmetin perişan, ümmetin sensiz şimdi. Gel, gel de kurtar bizleri ya Resulallah. Gözümüzdeki yaşları sil, tut ellerimizden, tut ve bizleri çıkar bu günah dehrisinden. Seni özledik, seni özledik ya Resulallah. Gel ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gel, gel ya Resulallah.

0: Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.
1: Metin yükselen yeni sesi Mekke efendim.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse bir hastayı veya Allah rızası için din kardeşini ziyaret edip halini hatırını sorarsa, ona bir melek şöyle seslenir: Ne mutlu sana, ne güzel yolculuk, cennette kendine bir yer hazırladın.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.
1: Ağıran saçlarımız, sakallarımız, yavaş yavaş görmede ağırdan gözlerimiz, bastonlu öksürüklü günlerimiz, randevulu çalıştığımız hastanelerimiz bize hepsi ölümü ve Allah'a gidişi hatırlatıyor. Bir daha gencelmeyeceksin. Gidiş o gidiş. Gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti, tesbihle ölün. Toruna Allah'tan bahsederken ölün. Elinizi öpmeye gelen yeğenlerinize bir 10 TL sıkıştırırken, yavrum artık yaşın gelmiş, örtünmen lazım diye bir şeyler hatırlatırken, niyet ettim Allah için asker arkadaşım ziyarete değin, Allah için ziyarette ölün. Ne olur.

Yandıkça kalbim huzur ve şifa bulsun. Seni zikreden dilim her an şükürle dolsun. Üzüntüye dalarsam varlığını hatırlat. Karanlığa düşersen nurun ile aydınlat. Salih bir kul olayım, günahlardan uzak et. Hak yoldan şaşmayayım, adaletinle gözet.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapısının önünde birbiriyle kavga eden iki kişinin bağırdıklarını duydu. Borçlu kimse alacaklısından alacağının bir kısmını bağışlamasını ve kendisine uygun davranmasını istiyordu. Alacaklı ise vallahi yapmam diyordu. Onların yanına çıkan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nerede o dinin iyilik kabul ettiği bir şeyi yapmayacağım diye yemin eden diye sordu. Alacaklı da, buradayım ey Allah'ın Resulü. O nasıl istiyorsa öyle olsun dedi.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Fussilet Suresi 44. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki, ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu? De ki, o inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden bağırılıyor da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.
2: Ya Gaffar, Ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir şeyler istemek, herhangi birinizi o hale getirir ki, kıyamet gününde yüzünde bir parça et bile kalmamış vaziyette Allah'ın huzuruna çıkarılır.''

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Sizin o kalbe dokunma meselesini söylediğinizde Şırnak, Cizre ve Silopi 3 yerde bir program yapmıştım. Programlardan bir tanesinde birisi geldi, dedi ki abi ben annemi getirdim buraya. Yalnız dedi annem hiç Türkçe bilmiyor. Dedim o zaman niye getirdiniz annenizi? Dedi özellikle istedi. Peki beni anlamıyor ama dedi siz Resulullah'ın ismini anıyorsunuz ya. Onun için dedi geldi buraya.
2: Bitti işte.
1: Yani bazen mesela sakın terki edepten kuyu mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Deseniz ki hani şunu bir aç diye birkaç kelimesini söylerim. Fakat okuduğum zaman böyle yüreğimden bir hani Necip Fazıl Kısakürek der ya kalbimi bir cımbızla arşa yükselttiler diye insanın içini böyle ayağa kaldıran şey olur.

0: Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haklı bile olsa insanlarla mücadele ve didişmeyi terk eden kimseye cennetin bir kıyısında köşk verileceğine ben kefilim. Şaka bile olsa yalanı terk eden kimseye cennetin merkezi yerinde bir köşk verileceğine ben kefilim. Ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin yüksek yerlerinden bir köşk verileceğine kefilim.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.
1: Ateşten sineleriz, alev dokunmaz bize. Kor kesilip gitmiştir gelenler semtimize. Sararmıştı benizler yüzümüzü görmeden, dize gelmişti düşman muradına ermeden. Ruhlarına azabız, onlar bilirler bizi, şimşeklerle yarıştık, tanırlar hepimizi. Azgınların başında sindirici cezayız, dostlara dost isek de düşmanlara ezayız. Kulaklarda çağaltı, mazi gibi ırmaktan, dize geldi bayraklar, ay yıldızlı bayraktan. Hasımlara tufandık, nur ettik çevremizi, hele bir sorunuz o şanlı maziye bizi. Şimdi dinmiş olsa da ruhlarda heyecanlar, mutlaka tutuşacak o eskiki ak korlar.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumdan tuttu ve dünyada sanki bir garip veya yolcu gibi ol buyurdu. İbni Ömer şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı gözetme. Sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlığın yerindeyken hastalığın, hayattayken ölümün için hazırlık yap.

Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

hepsi Rabbim dedi sana. Ağladım hep yana yana. Rahman da sensin, Rahim de. Sen bizleri affedersin ey Allah.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Hocam, siz İmam Rabbani Hazretlerinden örnek verdiniz. Ben özellikle konuyu hep muhabbete getirmek istiyorum. Çünkü eğer bir beyit ağırlıklı olarak anlaşılmamasına rağmen insanın gönlüne dokunuyorsa o bir ilaçtır. Ve anca bu muhabbetle olabilecek bir şeydir. Yani 300 yıl önce söylenmiş bir söz canlılığını koruyorsa o...
2: Muhabbetten başka bir şeyle izah edilemez yani.
1: Şimdi İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Seven sevdiğine benzer. Bu sevenin elinde olan bir şey değildir. Sevginin gücüdür, muhabbetin gücüdür.

yıllar oldu senden ayrı kalalı. Mübarek Ravzan'da namaz kılalı. Cennet bahçesine hasret kalalı. Çok özledim Resulullah ben seni. Çok özledim Resulullah ben seni.

güzel günlerdi onlar ya Rabbi. Bir daha nasip et, al götür beni. Mübarek Kabe'de tavaf edeli. Çok özledim, çok özledim Safa ile Merve'yi.

Ebu İsa Mugire İbni Şube'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah size annelere itaatsizlik etmeyi, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi, üzerinde verilmesi gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri istemeyi haram kıldı ve dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve gereksiz yere mal sarf etmeyi de mekruh kılmıştır.

Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan, bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini, sonra kurşun yemişleri. Daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler, çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim, ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Burada güneşini hep uykulara doğdu.

Bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında, kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler utanır ve çocuk bir gün utanır elbet. Ey yüzün ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında.

Sem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem, alem.

Sem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem. Cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.

0: nura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.
1: Ebu İdris el-Havlani'nin, Allah ona rahmet etsin, şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Dımışk mescidine girmiştim. Güleç yüzlü bir gençle karşılaştım. İnsanlar etrafına toplanmışlar, görüş ayrılığına düştükleri meseleleri ona soruyorlar ve söylediklerini kabul ediyorlardı. Kim olduğunu sordum. Muaz İbni Cebel dediler. Ertesi gün erkenden mescide koşmuştum. Baktım ki o genç benden önce gelmiş namaz kılıyor. Namazını bitirinceye kadar bekledim. Sonra önüne geçerek selam verdim. Allah'a yemin ederim ki ben seni Allah için seviyorum dedim. Allah için mi seviyorsun? Dedi. Evet, Allah için dedim.

O yine, "Gerçekten Allah için mi seviyorsun?" dedi. Ben de, "Evet, gerçekten Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine, elbisemden tutarak, beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. "Müjdeler sana! Zira ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Allah buyuruyor ki, sadece benim için birbirlerini seven, benim rızam için toplanan, benim uğrumda birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızamı kazanmak için sadaka verip infak edenler, benim sevgime hak kazanmışlardır.''

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com. Yasemin, Yasemin, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

0: Ebu'l-Velid Ubade İbni Samit, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda, söz dinlemeye ve boyun eğmeye ve başkalarının bize tercih edildiği zamanlarda bile, ses çıkarmaksızın itaat etmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimseden çekinmeksizin hakkı yerine getirmeye ve söylemeye, Allah yolunda ve Allah'ın rızası için hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacağımıza dair, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Siyasi otoritesini kabul edip elini sıktık.
1: Oku diye başlattı dinini. Yazmaya yemin etti. Asla bilenlerle bilmeyenler bir olmaz diye ayet indirdi. Kaleme yemin eden bir dinin çocuklarısınız. Oku diye namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan, zikirden, cihattan, tesettürden, alkole, faize, şuna buna, zinaya haram demeden evvel, hiçbir şey demeden evvel Allah oku dedi. İkra ile geldi o. Elinde salladığı ilk emir oku, oku. Ey çölün çocukları okuyun. Ey Orta Asya'nın evlatları okuyun. Ey Batı'nın köhne zihniyeti okuyun. Önce okuyarak Allah'ı öğrenin. Yaradan'ı öğrenin. Kitabını öğrenin. Cennetin, cehennemin yolunu öğrenin. İnsanlığı öğrenin. Tabiatı öğrenin. Coğrafyayı öğrenin. Okumayanlara yazıklar olsun. Müslüman olduğu halde kendi kitabını bilmeyene yazıklar olsun.

Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle.

0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
2: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam için ne istenirse mutlaka verirdi. Bir defasında yanına gelen bir adama, iki dağ arasını dolduracak kadar bir koyun sürüsü vermişti. Bu adam kabilesine döndüğü zaman, "Ey kavmim, koşun, Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunup mal dağıtıyor," dedi. Hadisin ravisi Enes diyor ki, kimileri sadece dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli, daha sevimli hale geliyordu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şüphesiz ki bana salavat okuyan kimsenin selamını almam için Allahu Teala bana ruhumu iade eder.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam, güzel elbisesini giymiş, saçını tarayıp, çalım satarak, böbürlenerek yürüyordu. Bu yüzden Allah onu yerin dibine geçiriverdi. O da kıyamet gününe kadar yerin dibine geçip gitmektedir.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Nil ile Fırat arasına bunlar kitaplarında yer verdiği için kafayı takmışlar. Fırat Nehri ile Nil Nehri'nin arası onların resmi devleti kafalarındaki. Arz-ı Mev'ud demiş adam. Şöyle göstermiş kat projesini oluyor. Arz-ı Mev'ud. Bizim topraklar demek biliyor musunuz? Bu terör boş bir terör değil. Dolu bir terör. Dünya Siyonizminin arkadaşlar Türkiye'deki hesaplarının tahakkuk için bizim sınırlarımızla oynanması lazım. Çünkü Nil bizim sınırlarımızın içine değil ama Fırat bizde. Bunu göreceksiniz. Allah gösterene göreceksiniz. Onun için bu olaylar basit sıradan sade olaylar değildir. Bu patlamalar da arkadaşlar bunların kendine göre ayak sesleri. Allah-u Teala kendi kafalarında ve dünyada patlasın.
2: Allah, Allah. Sensin Allah. Sanadır kulluğum. Sendedir çarem. Seninledir varlığım. Seni arar ruhum. Seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzünü. Başkasına rağbet ettirme kalbini.

Sa'b İbni Cessame, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir yaban eşeği hediye etmiştim. Fakat kabul etmedi. Yüzüme bakıp da üzüldüğümü görünce, hediyeni ihramlı olduğum için almadım buyurdu.

0: Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir erkek karısını yatağına çağırır da, karısı gelmez ve erkek de ona dargın olarak gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayeti de şöyledir. Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz olarak terk edip başka yerde gecelerse, melekler sabaha kadar ona lanet ederler. Müslim'de değişik bir rivayet de şöyledir. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bir erkek karısını yatağına çağırır da kadın gelmezse, kocası ondan memnun oluncaya kadar kainatın sahibi olan Allah o kadına gazap eder.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Arkadaşlar, bu iş zor bir şey değil. Hanımlar ayrı kazanıyor bizim dinimizde. Erkekler ayrı kazanıyor. Küçükler ayrı kazanıyor. Büyükler ayrı kazanıyor. Zenginler ayrı kazanıyor. Fakirler ayrı kazanıyor. Fukaraya sabirinin gireceği cennet var. Ahliye şakirinin gireceği cennet var. Bizim bütün yollarımız cennete çıkar. Eyüp peygamber gibi hastane koridorlarından cennete çıkar. Süleyman peygamber gibi bu saray balkonlarından, köşklerin balkonlarından, yüzme havuzlarından da cennete çıkar. Adam gibi yaşarsan. Cephede de cennet var, camide cennet var, işinde cennet var, evinde cennet var. Allah'ın rızasını ve cennetini her yerde kazanabilirsiniz. Gönlünüzde tuttuğunuz değerlere, gönlünüzde yatan aslana bağlıdır.

Asıl adı Hint binti Ebu Ümeyye Huzeyfe el-Mahzumiye olan Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkacağı zaman şöyle dua ederdi: Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a güveniyorum. Allah'ım, sapmaktan ve saptırılmaktan, doğru yoldan kaymak ve kaydırılmış olmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım.

Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cesetler arasında Hazreti Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hazreti Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, meşhedler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ım, mukarrabun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, insanların sağında ve solunda bulunan hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allah'ım, rasullerin ehli beklerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âl ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatrına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine
Ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler hatırına, Mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ne sesinizi duyacak birileri var. Pencereler açılır, mekanlar gösterilir. Dönüş imkanı yok, çıkış imkanı yok. Orada serfiraz olanlar var. Orada alnı açık olanlar var. Orada kabrinde kabiri rahmete dönüşenler var.

Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine sahabiden biri, insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Resulullah şunları söyledi: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor ve küçük görmektir.

Bütün aleme kitap nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin mürekkebidir. Bütün aleme ağaç nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o ağacın hem çekirdeği hem de meyvesidir. Bütün kainata canlı nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o canlının ruhudur. Bütün dünyayı insan tasavvur etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o insanın aklıdır. Bütün dünyayı cennet kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o cennetin en güzel bülbülüdür. Bütün dünyayı saray kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o sarayın haşmetini tanıtan rehberidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün resullere şehittir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün enbiyanın imamıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün asfiyanın serveridir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün Allah'a yakınların en yakınıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en mükemmelidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanların en olgunudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en kusursuzudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanlığın

Elini sallasa 50'siyle yatıp kalkıyor. Özür diliyorum. Allah'a mudarasız, kitabına ve Habibine ilgisiz, firi bir tip. Diyor ki Allah, her yönden beni iyi dinleyin, beni iyi dinleyin. Tuzağa düştünüz, tupaya geldiniz. Kolay kandırılıyorsunuz. O da insan, bu da insan diyorsunuz. Değil. Allah buyuruyor ki, her yönden mükemmel ve çok hoşunuza giden bir erkek de olsa imanda sorun, ibadette sorun, ahlakta sorun ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın kriterlerinde sorun varsa diyor Allah, sakın kızınızı vermeyin, kızsanız sevmeyin ve

0: Yıllarca çekilen çileler sona ermedi. Allah Resulü Mekke'den sonra Taif'te devam eder tebliğine. Ve nübüvvetin 11. yılı. Hazreti Peygamber 51 yaşında. Yanında Zeyd'le Taif yolunda. Allah Resulü tebliğine Taif'te devam eder. Belki bu şehrin insanları sözden anlar. Belki bir kişi de olsa Müslüman çıkar içlerinden. Bu umutlarla çıktılar yola. Yine dağlar, yine kızgın çöller geçtiler. Susuzluk son haddinde, cefalar son haddinde. Yeter ki İslam gelsin, yeter ki Müslümanlar çoğalsın. Canım kurban olsun diyordu Nebi. Ve gözlerini yummadan çıktılar Taif yoluna. Kiminle karşılaşsa, kimi görse bıkmadan İslam'ı anlatırdı. Ne yazık ki burada da anlamadılar onu. Yine alaylı sözler ve yine eziyetler. Kimse nasiplenmedi, kimse inanmadı ona. Bu da yetmedi, saygısızca, edepsizce taşlar yağdı üstüne. Burası Taif. Yağan yağmur değil, kızgın taşlardı. Bu taşlara maruz kalan Resulullah'tı. Hazreti Zeyd siper gibi Resulullah'ın önünde. Dokunmayın, Allah aşkına yapmayın. Şanlı peygamberdir o, o fahri kainattır. Alın beni öldürün, yeter ki ona ilişmeyin. Kimse dinlemedi onu, kimse aldırmadı onun feryadına. Atılan taşlar Habibi Kibriya'nın mübarek ayaklarını kan içinde bıraktı. Alemler kan içinde kaldı. Taif cehennem gibi. Taif sokaklarına azap yağdı. Hazreti Peygamber'in yaşlı gözleri Ebu Talib'i arıyor. Ebu Talib olsaydı bunlar olmazdı. Kimse dokunamazdı ona. Kimse eziyet veremezdi. Sen ağlama ey Nebi. Ebu Talip'ten de güçlü Allah'ın var ya. Sen iste şimdi tersine dönsün dünya. Kaldır başını, gözlerini semaya dik. Bak, başının üstünde bir bulut, içinde Cebrail var, yanında dağlar meleği. Hepsi senden haberdar, hepsinde de sitem var. Ve en edepli şekilde sana sesleniyorlar. Ey Nebi, Taif halkının sana yaptıkları Rabbine malumdur. Ben senin emrine verildim. Şimdi sen emir buyur, Ebu Kubeys dağını başlarına yıkayım. Sen emret ya Resulallah, iki dağı birbirine geçireyim. Yeter ki sen iste, ben senin emrindeyim. Bütün kainat Resulullah'ın emrine verilmişti. O isteseydi Taif halkı helak olurdu. O isteseydi Taif yok olurdu. Ama o şefkat peygamberi, o rahmet peygamberi istemedi bunu. Ve mübarek ağzından merhamet dolu sözler döküldü. Hayır, ey Cebrail yapma. Evet, bunlar zalim, bunlar gaddar. Ama dilerim ki bunların neslinden mümin insanlar doğar. Öyle mümin ki yalnız Allah'a tapan ve ortak koşmayan. Ben bundan ümitliyim ve ben buna duacıyım. Ve müşriklerin hidayeti için Allah'a açılan eller. Ya Rab, bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Hidayet verecek olan ancak sensin. Ben ancak sana tevekkül eder, ancak senden yardım dilerim. Kusurlarımdan dolayı sana tevbe eder, sana sığınırım. Kan içinde kalan mübarek ayaklarla döndüler Taif'ten. Yazık ki içlerinden biri dahi imana gelmemişti. Hep alaya aldılar, hep üzdüler Nebi'yi. Kan içinde kalan başka bir mücahitse Zeyd bin Harise. Yaş dolu gözlerle Resulullah'ın yarasını sarıyor. Hep kederle, hep hüzünle süren bir aylık zorlu Taif yolculuğundan geri dönüyorlar Mekke'ye. Ve seneler sonra Hazreti Ayşe sorar: "Ya Resulallah, Uhud harbinden daha kederli bir günün oldu mu?" Sitemli bir cevap çıkar peygamberin ağzından: "Taiflilerden gördüğümü Uhud harbindeki kafirlerden çekmedim." Ne kulun alaylı sözleri ne de yaptıkları eziyet yıldıramazdı müminleri. Onlar hala Allah'ın tebliğinde, onlar hala İslam'ın nöbetinde. Bir addas dahi olsa, bir çöl bedevisi dahi olsa anlattılar İslam'ı. Kimse çekilmedi bu sevdadan. Çünkü bu aşk Yüce Rahman'dan. Ebu Bekir'in sıdkı, Zeyd'in siper olan vücudu gibi. Herkes onun yolunda ve onun uğrunda.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, insanların cennete girmelerine en çok sebep olan nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, takvalı, Allah korkusu ve güzel ahlaklı olmaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan nedir diye sorulunca da, insanın ağzındaki dili ve cinsel organıdır buyurdu.

0: Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya şehit, ya şehit, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah, mü'min kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman, o kimse sabredip mükafatını benden beklerse, karşılığı cennettir buyurdu.

Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Sa'd İbni Ebi Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz 6 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bu durumu gören müşrikler, şunları yanından kov, bize karşı saygısızlık etmeye kalkışmasınlar, dediler. Orada benden başka, Abdullah İbni Mesud, Hüzeyl kabilesinden biri, Bilal ve şu anda isimlerini veremeyeceğim 2 kişi daha vardı. Nihayet, Resulullah'ın kalbinden, Kureyş büyüklerinin kalplerini İslam'a ısındırmak için bizleri huzurundan uzaklaştırmak geçmişti ki, Allah hemen En'am suresinin 52. ayetini indiriverdi. Rabbinin hoşnutluğunu umarak sabah ve akşam ona yalvarıp yakaranları kovma.
2: Şimdi sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nur Dağı'nda ilk vahiy ile şereflendiği zaman sevgili Peygamber Efendimiz tedirgin olmuş, evine gelmiş, üstümü örtün buyurmuş. Hatice Hanım şöyle buyuruyor: ey amcam oğlum, endişe etme. Çünkü Allah seni zayi etmez. Neden? Çünkü sen fakire fukaraya bakarsın, akrabanı gözetirsin. Senin kapın gariplere, mazlumlara bir sığınaktır. Sen bunları yaparken Allah Azze ve Celle seni zayi etmez.

0: Allah'ım, yavrularımı sana, senin eşsiz ve eksiksiz korumana ve himayene bırakıyorum. Yavrularımı her türlü kötülükten, kötülerden koru. Ümmeti Muhammed'in yavrularını dinine, vatanına sahip çıkan ve anne babasına iyilik yapanlardan eyle. Amin. Amin.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke Efendim.

Ebu Derda'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam ona gelerek, "Benim bir karım var. Anam ise onu boşamamı emrediyor. Ne yapmalıyım?" diye sordu. Ebu Derda ona şu cevabı verdi: "Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim: Anne ve baba cennete orta kapıdan girmeye vesile olur veya insanı cennete ulaştıracak en iyi şey ana babaya iyilik etmektir. Artık sen o kapıyı istersen bırak, istersen elinde tut."

0: Allah! Hay Allah!
1: Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halim.

İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haksız yere öldürülen herkesin kanında Adem'in ilk oğlu Kabil'in günah payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Eğer ki biz Allah'ın kuluysak ve yarın bizi hesaba çekecek olan oysa Allah'ın dinine uygun olarak yaşamak zorundayız. Kur'an'a uygun bir şekilde yaşamak zorundayız. İster burada Kur'an'a uygun yaşayalım, isterse yaşamayalım. Ama bilin ki yarın huzur-u mahşerde bu Kur'an'la hesaba çekileceğiz. Senin hayat şekline göre değil.

0: Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.
1: Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Müslüman hanımları! Komşu hanımlar birbirleriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Hediyeleri bir koyun paçası bile olsa.

Muhammed.

Cabir İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İçinizde en çok sevdiğim kişi ve kıyamette bana en yakın mesafede bulunacak kimse, iyi huy ve iyi ahlak sahibi olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerse, güzel sohbet ediyor dedirtmek için, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik taslamak için lügat parçalayanlardır. Ashab, ya Resûlallah, uzun uzun konuşanları ve avurt şişirenleri bildik ama mütefeyhık dediğiniz kimseler kimlerdir denilince, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de kibirlenen, büyüklük taslayan kimselerdir buyurdu.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Hakikat tercüme istemez. Ama arınmadan, durulmadan hakikat çıkar mı meydana? Sen içini yakmamışsan, yurmamışsan kırk çeşmenin suyunda, fark etmemişsen gönlünü, hakikat çiçekleri açar mı orada? İşte içini yumayanlar derler ki, şair sözü yalandır. İnanma Yunus'um, inanma. Unutma, hakikati kendine katık eden söz, zamana galip gelir.
2: Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu Ebu Seleme Abdullah İbni Abdülesed'in oğlu Ebu Hafs Ömer şöyle dedi: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanında dolaşıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ey çocuk! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Ben de bundan sonra devamlı bu şekilde yemeye devam ettim.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları ezberleyen cennete girer. Allah tektir, teki sever. Buhari ve Müslim.

Ömer İbnül Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında çocuğundan ayrılan bir kadın gördü. Kadın çocuğuna hasretinden dolayı rast geldiği her çocuğu kucağına alıyor ve emziriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere "Hiç bu kadın çocuğunu ateşe atar mı?" diye sordu. Onlar "Asla atmaz" cevabını verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde biliniz ki Allah'ın kullarına merhamet ve acıması bu kadının çocuğuna merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.

dünya sürgünün bitmez oldu. Kabusa döndü yaşadığım yıllar. Nefes alıp veriyorum ama hasretin her zaman ciğerimi dağlar. Neredesin ey güzeller güzeli yar?

Karanlık geceler aydınlığa muhtaç. Kara basanlardayım her an. Gel de ruhuma bir nebze ışık saç. Koşayım durmadan hep ardından. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ömür sermayem sensiz tükendi. Geçen günlerim zindanlardan beterdi. Ruhum ızdıraptayken seni dilendi. Ben yandım, içimde hicranın var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Zevk almaz oldum dünyadan. Azrail gelecek mi, hani ne zaman? Bekliyorum yolunu her an. Bu bekleyiş beni çok hırpalar. Neredesin ey güzel?

konuşmak, gülmek gelmez içimden. Seni düşünmektir beni tek teselli eden, aşkınla Mecnun'a döndüren. Leyla'sını kaybetti, bu kul seni hep arar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Değerli sensin, değersiz benim. Adını anınca zirvelerde gezerim. Kendimi sevmem, seni severim. Bu kul kapında kıtmirin olmayı umar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Aşkınla her an yanıp durmaktayım. Sönmez ki bağrımda yanan ateşin, ne yapayım? Yolunda lime lime doğranayım. Yeter ki unutma beni de al. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Kavuşamasam sana deliririm. Cenneti verseler elimin tersiyle iterim. Ayağının tozu olmaya varlığımı veririm. Merhametini, şefaatini bu kul umar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Artık bitsin bu hasret. Asrında doğmadım ya, bu acı yeter. Dünya sürgünüm elbet bir gün biter. Varayım sana, beni kollarına sar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Başka kimim var bu alemde? Kimseyi sevemedim senden öte. Gözlerimden süzülen incilerde hep o mukaddes adın var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Güzelliğin hası sende, aşığındır bütün alem. Bastığın yerlere yüzümü sürsem, etrafında hizmetkarın olsa bu kölen, bir umut olarak sana bakar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ah, anlatamadım seni, yazamadım. Ağladım, ağladım, yalvardım. Ama ne çare, aciz kaldım. Halimi biliyorsun, içim kan ağlar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ne olur uzaklardan süzül de gel. Ne çare, istersen Ferhat gibi dağları del. Umutla yeğiz arasında kaldım. Ya sen gel ya beni al. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Neredesin ey güzeller güzeli yar? Neredesin?

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Sayıları bizden fazla ama yine de adil bir savaş olacak. Biz onları görüyoruz, onlar bizi. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek şöyle demiştir. Ey Allah'ın elçisi! Hangi sadakanın sevabı çok ve daha büyüktür? Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Sağlık içerisinde, güçlü kuvvetliyken, cimriliğe rağbet edip, fakirlikten endişe eder vaziyetteyken, daha çok zengin olmayı hayal ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Yoksa geciktirip can boğaza dayandıktan sonra falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma. Zaten o gün o mal varislerden şunun veya bunun olmuştur.''

Ya kabıd, ya basit. Ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azat eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

Cübeyr İbni Mutim, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn gazvesi dönüşünde, Resulullah'la birlikte yürürken, Bedeviler, ganimetin taksimini ısrarla istemeye başladılar. Ve neticede Peygamberimizi bir semüre ağacına sıkıştırdılar. Cübbesi ağaca takılıp kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, devesini durdurup, cübbemi verin bana. Şayet şu gördüğünüz dikenli ağaçlar kadar hayvanım ve eşyam olsaydı, tamamını aranızda bölüştürürdüm. Siz de benim cimri, yalancı, korkak olmadığımı görürdünüz, buyurdu.

dedim yüce dağlar aşan, aşıp da sana ulaşan. Halim yaman, bak perişan, sana geldim, sana geldim ya Muhammed, sana geldim.

0: Mekke FM.
1: Gönül yüksekte gezer, dem be dem yoldan azar. Dış yüzüne o sızar, İçinde ne var ise.
2: Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir sahabi, "Ya Resulallah, hangi insan daha değerlidir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Canıyla, malıyla Allah yolunda savaşan mümin kimse," buyurdu. "Sonra kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanların fitnelerinden ayrılıp, dağ aralarına çekilip Rabbine ibadet eden kimsedir," buyurdu. Başka bir rivayette, "Allah'a karşı gelmekten sakınıp yolunu Allah ve kitabıyla bulan ve kimseye zararı dokunmayan adamdır," buyurdu.

0: Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.
1: Metin Yükselen Yeni Sesi, Mekke FM.

Ebu Yahya Suheyb İbni Sinan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Mü'minin durumuna gerçekten hayret edilir. Zira her durumu onun için hayır sebebidir. Bu özellik sadece mü'minlerde bulunur. Çünkü sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayırdır. Başına bir bela gelse sabreder, bu da onun için bir hayırdır.

0: Ya Kuddus, ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir, bundan öte laf olmaz, sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz, gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz, kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle, temizlenenlere muhabbet edersin, gönlümü muhabbetinle temizle.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi Ebu Abdullah Sevban İbni Bücdüt'ten bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin harcadığı paraların en hayırlısı ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı parayla Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği para ve bir de Allah yolunda cihad eden arkadaşlarına sarf ettiği paradır.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
2: Rabbisini sayan adam, Rabbini sayıyorsan, Rabbini seviyorsan nefsine hayır de diyor Allah ya, yeter ya. Hayat boyu nefsine köpeklik yaptın. Hayat boyu ona kulluk yaptın. Tanrı gibi taptın, daha büyüğünü söyleyeyim. İlah gibi taptın. Delilin var mıdır? Gözüne çakayım istersen. Bismillah. Eferayete menittekade ilahehu hevahu. Allah diyor ki kendi arzularını, isteklerini. Ayet çiğnenmiş, hadis çiğnenmiş, hukuk çiğnenmiş, cennete sallanmış gitmiş, cehennemin dibini boylayacakmış, hiç kazmıyor, hiç etkilenmiyor. Canı ne isterse tanrısı o. Allah diyor ki ey nefsinin isteklerini ilah edinen, tanrı yapan alçak diyor ya. Kur'an'da iki yerde var ya.

İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir defasında 40 kadar kişi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir çadır içerisindeydik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize, cennetliklerin dörtte biri olmaya razı mısınız? Diye sordu. Evet, dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer, cennetliklerin üçte biri olmaya razı mısınız? Diye sordu. Biz yine evet, dedik. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi

ve sellem, Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ben sizin cennetliklerin yarısı olacağınızı umarım. Çünkü cennete Müslüman olmayan kimse giremez. Halbuki siz, diğer müşrik millet ve toplumlara nispetle, siyah öküzün derisindeki beyaz kıl veya beyaz öküzün üzerindeki siyah beneye benzersiniz.

Allah.

0: Yunus Suresi 57. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.
1: Hay Allah'ı! Hay Allah'ı!
2: Ya Muiz! Ya Muiz! İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.

0: Mekke FM.
1: Üsame'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben cennetin kapısında durdum. Gördüm ki girenlerin çoğunluğu darlıkta yaşayan muhtaç kimselerdi. Zenginlerse hesapları görülmek üzere alıkonulmuştu. Kesin olarak cehennemlik olanlarınsa ateşe girmeleri emrolunmuştu. Cehennemin kapısında durdum ve baktım oraya girenlerin çoğu da kadınlardı."

çok iyi bir dostmuş. Şöyle deniyor, arkadaş ihtiyaç duyduğun anda yanında olur. Fakat dost her zaman yanında. Biz Tuzla'da belediye programı vardı. Hocamla birlikte aynı araçla döndük. Ve hocamı bıraktım, çok da ilginç bir şey oldu. Demek ki vedalaşmamız gerekiyormuş. Evinin önünde bıraktım. Dedim hocam size bir şey söylemek istiyorum. 17 yıldır sizi tanıyorum. Bir an bile olsa ben bu hocayı neden tanıdım demedim. Allah razı olsun dedi. Meğer o vedalaşma cümlesi.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Eslem kabilesinden bir delikanlı şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, ben savaşa katılmak istiyorum. Fakat harp için gereken teçhizatım yok." Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Falan kişiye git." O harbe gitmek üzere hazırlanmıştı. Fakat hastalandı, buyurdu. Delikanlı o kişiye gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana selam ediyor. Harp için hazırladıklarınızı bana vermenizi emretti," dedi. Bunun üzerine adam hanımına, "Hanım, hazırladığım harp malzemelerinin hepsini bu gence ver ve onlardan hiçbir şey bırakma. Allah hakkı için onlardan hiçbir şey bırakma ki hakkımızda hayır ve bereketlere nail olabilelim."

Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin, benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

İbn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Rahva mevkiinde bir deve kervanına rastladı. "Sizler kimlersiniz?" diye sordu. Onlar da "Biz Müslümanlarız. Ya sen kimsin?" diye sordular. Peygamberimiz "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. İçlerinden bir kadın küçük bir çocuğu kaldırarak "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Evet, senin için de sevap vardır." buyurdu.

0: güzelim.
1: İnsanı eğer eşi ve çocukları bir insandan razıysa Allah Teala ondan razıdır. Ama istersen 1,5 milyar onu yanlışlansın, önemli.
2: Ya vekil, ya vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

0: Yunus Suresi 57. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.
1: Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, sıkıntı içinde olan birileri geldiği zaman, yanındakilere döner ve bu adama yardım ediniz, sevap kazanırsınız. Allah, peygamberinin dili üzerine, yani o peygamberinin duası ve şefaati üzerine ne dilerse onu yerine getirecektir.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: birbirinize haset etmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını arttırmak suretiyle, birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize kin ve nefret besleyip, dargın durmayınız. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Bir kısmınız, bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık etmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Peygamberimiz 3 defa göğsüne vurarak, "Takva işte buradadır," dedi. Bir Müslümanın, Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, ona kötülük olarak yeter. Her Müslümanın, diğer Müslümana, ırzı, malı ve kanı haramdır.

0: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: Bir daha söylüyorum. Ne dostunun ne düşmanının, ne güçlünün ne gözyaşını zayıfların, sadece Allah'ın dediği olur. Sakın ha moralinizi bozmayın. Her gün güneş gibi yeniden doğun. Bahar tazeliğinde olun. Hiç etkilenmeyin. Firavun hesaba katsaydı Musa ağzını açamazdı. Ateş hesaba katsaydı İbrahim Belezem gıkı çıkmazdı. Ertuğrul Gazi'yi az mı görürsünüz siz? Bir avuç kayı boyunun nice ayı boylarının tarihe gömdüğünü. 5 tane silah şöriyle gözü pek ölüm öldürmüş yiğitlerle destan yazdığını, Osmanlı'ya dönüştüğünü, Akdeniz'in İslam Gölü yaptığını, Hazar'a dayandığını, Viyana'ya bayrak diktiğini. Bizim gücümüz ve hüvalâ külli şeyin kadir. Her şeye gücü yeten. Kün feyekün. Ol deyince olduran.
1: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zulümden kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar gibi karşınıza çıkar. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yöneltmiştir.

halklar.

0: Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.
1: Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdular. Sonra hangisi gelir dedim. Ana babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Daha sonra deyince, Allah yolunda cihad etmektir buyurdular.

Sonsuzdan gelen ilhamla doldukça dolmuşlar, Hızır'la arkadaş olup sırlara dalmışlar. Bir büyülü Kevser'le meğer hepsi de mest imiş, belli gözlerinden her biri bir sırra ermiş. Tufanlar gibi heyecanları var hiç dinmez, Polat gibi yürek taşırlar, korkmaz ve sinmez. Bilir cihan bunları, belli beldesi köyü, çehrelerinde fethedici gizli bir büyü. İşte dehalara denk bu parlak ferasetler, horozu çoktan ütmüş bir kutlu şafak bekler.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir iki lokma ve bir iki hurma ile kapılardan savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul, muhtaç olduğu halde iffetinden dolayı dilenmeyen kimsedir. Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetlerinde ise şöyledir. Kapı kapı dolaşıp birkaç lokma, birkaç hurma ile savuşturulan kimse yoksul değildir. Belki hakiki yoksul, kendisini geçindirebilecek mala sahip olmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Aşk bir güneşe benzer Yunus'um. Aşkı olmayanın gönlü taşa benzer. Taş gönülde ne biter? Nasıl ki güneş yansıdığı toprağı ısıtır, karanlığı ışıtır, meyveleri olgunlaştırır. Tıpkı bunun gibi işte. Aşk da insanın hamlığını giderir, ciğerlerini pişirir, erdirir, olgunlaştırır. Güneşten nasiplenmeyen meyve olur mu Yunus'um? Olmaz, ölür. Aşktan nasiplenmeyen varlık da olmaz, ölür.

0: Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.